yahut artats olum. Aç geritmeç, aç geritmeç. Dem ki cepi de usat, usat uheç, usat uheç.

yağol arta sol. Aç kerit meç, aç kerit meç. Dem ki çepit o saat, o saat o heç, o saat o heç.